玩的段子算啥？谁快要干的干净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净